0: Loro. Radio für alle.
1: Ya ben sırf kendim olmak istiyorum ya. Hayat bazen o kadar zor ki...